Havada yer dinle bu da. Suda yer dinle soyit. Konya'da dur darım. Lansı gelip ne deyem. Yer atmıştan adım ağam. Müzikte ben gibi sağdan.